Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni. Oksigeni.